0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin.
1: Azerbaycan Radyosu 105
2: Cihangir bize bu boyda ziyan vurur. Bu ortalığı da necə belə rahat gezebilir ki?
3: Şimdi hara buldu uçağı. Sonra bakarız da vizasız hara uça bilərik.
4: Cihangir tutma problemdir. Teze yoldaşına kavuşup biz onları rahatça tutacağız.
5: Mən o analardan deyiləm ki, səni bu vəziyyətdə qoyum, özüm rahat oturum.
6: Ürəyimdə bir səs deyir ki, qızı yalan deyir.
2: Səbəb nə olursa olsun, biz bir şeylər eləməliyik.
6: Qədir məni atdı, getdi, aldatdı məni. Getdi qumruğun yanına. O ikisi məhv elədi bizim həyatımızı.
5: Sən güclü olmalısın. Sən zəif olmamalısın.
0: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Rekslerimiz Lale, Gedim Oyun Havası'dır. Bahar teravette bu reksin adı tebiyete güzellik veren Lale Gülü ile bağladı. Orta kempli, şuk ehvallı bu oyun havası adeten kadınlar tarafından oynanılır. Lale reksinin melodiyasını ilk defa görkemli bestekarımız Seyit Rüstemov nota yazmış. Ve 1937 yılında çap ettirdiği Azerbaycan Halk Reksleri Mecmuesi'ne dahil etmişti. Lale Reksi dahi bestekarımız Üzeyir Hacıbeyli'nin Eyni adlı operettası esasında 1956 yılında çekilmiş Olmasın Bu Olsun kino filminde Toysin'in Eyni adlı operettası esasında 1956 yılında çekilmiş Olmasın Bu Olsun kino filminde Toy sahnesinde seslendirilir. Hezin karakterli Lale Reksi'nin melodiyası Şur Muğam'la esaslanır.

0: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Sizinle bir daha da. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: İstir, şu düşer işte. Yatındırım şu düşer diye kurbağa çömeği işte. Şu orada gu gu diyecek. Ben yardım eve dedi.
1: Serçeler geldi.
0: Çık çık çık çık çık çık çık.
1: Sonra kepeneler gelir bağa.
0: Kepeneler de oradan uçuyor. Karşın şurası olmuştu, inmem şuramdı.
1: Ha, görürsen kardeş de sana koşulmak istiyor. Ama gel evvelce Ferhat'ı dinleyey, sonra nöbeti söhbətimizde ikinizi de çağırarıq. Yaxşı, danıştık sizle. Uşaqlarla necə sağollaşırsan, ne deyirsən balaca dostlara?
0: Yemşi, sağ ol, biz geri yemişim.
1: Ferhat sağ ol.
0: Sağ ol.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almaya pulun yetmirse hisse hisse al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
0: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kredit
0: götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
0: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ile.
1: Menzilleri 15% ilkin öde.

0: Cihangir bize bu boyda ziyan vurur. Bu ortalıkta nece böyle rahat gezebilir ki?
1: Şimdi hara buldu uçağı. Sonra bakarız da dizası hara uçabilir.
2: Cihangir'i tutma problemde. Teze yoldaşına kavuşup biz onları rahatça tutacağız.
3: Ben o analardan değilim ki seni bu vaziyette koyayım, özüm rahat oturum.
4: Üreğimde bir ses der ki kızı yalan der.
0: Sebep ne olursa olsun biz bir şeyler elemeliyiz.
3: Kadir beni attı gitti, aldattı beni. Gitti.

olacak. Benden bizden, bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Get. Kaspak sungayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manatil ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.